girdi kavşamış kay. Dalnam atay kamuya darşay. Yenye virus nakça bergin yakart. Tav başlapça geydi şu dişler. Bekti